gülengu yalım takay onur kirgire gula al amilo yalız gülengu ya tu marjiler eller tu yok gula al amilo yalız gülengu ya tu yona